için. Neresi olmasın iştahına. Gerçi ben bu maçı. Evet. Gerçi ben bu maçı.

Yetmentöbede Nusup degen kişi toy verip toyga bir top ırçılar gelet. Oşonun içinde anjiyan taraptan gelgen Karamursa degen jaşakın arkalık karıya Naken degen akımdı kaptap koyu beret. Naken bolsa jaşı 60'tan aşıp kalgan, oğuzunda tişi jok, oncak gözünün içine jazdımırak körgön kişiken, bu seni alı geçe türü jürgön kanday balak etsin dep, jaşakın Karamursa karıya Naken'di kapta